Şu anda ki Vazirat Aparistin abi Serok Hetiyari ve Beriyari ve Beriya Hefkariya Nav Valatiya Kuegi de Lehmet Sayidi İsa Bejdariya Kong Kongeriya Diya Kırna Hefkariya Stratejiki Enkoleşgeri Loko Şahanasiyan Ko Berhaniyan Biya Ko Dedeji Hizmareki Devletin Arabi Tavla Devletin Yekbuyen Ko Amerika'yı Cehkirtina و در کنگریه ده جی چندین مجارن خودیه پیجراوان دیه ها باش لحره می هات یعنی قاش کرن.

Şu anda ki Vazirat Paris'in abi Sarok Hetiyari ve Beriyari ve Beriya Hefkariya Navvalatiya Kuegi de Nehmede Saidi İsa Bejdariya Kong Kongeriya diye Gırna Hefkariya Stratejiki Enkoleşkeri Loko Şahanasiyan Ko Berhaniyan Biya Ko Dedeji Hizmareki Devletin Arabi Tavla Devletin Yekbuyen Ko Amerika'yı Cehkirtina O da Kongeriya Deji Çendin Mijarin Kudiye Bejrawan diye Havaş lehremi hat yani kaşkırın.

gel konun erya komera erebiya suri bir yara hejmari esedi şeytani esedi şeytani kelimam afakırına komet yablinda hev baş libnani suriyeci imza kiriye ve arman çort kırına atik liyen dua liyin kudana vera libnani ve suriyede

Şu anda ki Vazirat Parisi nabı Sarok Hetiyari ve Beriyari ve Beriya Hefkariya Nav Valatiya Kuegi Dalli Hamada Sayidi İsa Bejdariya Kongongeriya Diya Kırna Hefkariya Stratejiki Enkoleşkeri Loko Şahanasiyan Ko Berhaniyan Biya Ko Dedeji Hijmareki Devletin Arabi Tavla Devletin Yekbuyen Ko Amerika'yı Cehkirtina Ode Kongeriya Deji Çendin Mijarin Kudiye Bejrawan Diye Havaş leherimi hat yani kaşkırın.

Çıkamaya iri lisir şamdı ve meydana tevgara diplomatika berfere ubaliyoza Türkiye veziri Suriye lisir ku jinova vakirina u hefkariya samozaniye sohbeti kirna. Ve ben bir hevren asbikir.

gel konun erya komer erebiya suri bir yara hijmari esedi şeytani esedi şeytani kerimam apakırına komet yablinda hef baş libnani suri ji imza kiriye bu arman çort kırına atikliyen dualiyin kudunav bara libnani u suriye deyem.

gel gonu neriya komera erebiya suri bir yara hejmari esedi şeytani esedi şeytani kerimam apakırına kometiya bilinda hef baş libnani suri ji imza kiriye bu arman çort kırına atik liyen dua liyen kudana vara libnani u suriye de

Şu anda ki Vazirat Paris'in haber serok etiyari ve beriyari ve beriya hefkariya naf valatiya Kuegi de Lehmede Sayidi İsa Bejdariya Kong Kongeriya diya kirna hefkariya stratejiki en kolejkeri Loko Şahanasiyan ko berhaniyan biya ko dede jihijmareki devletin Arabi Tavla devletin yekbuyen ko Amerika'yı cih kirtina O da Kongeriya da çendin mijarin kudiye bijrawan diye Ha başlı herimi hat yani kaşkırın.

Şanda ya kocire ve beri ya Harima'yı Efrin'i İro Serdana Nakışkhane'yi akiriyaj bu. Agah dar bu naj bu Ravşa Koptan Rusti Zaruk İbna ve Muhammed Ehmi Mustafa. Ev Serdane Pişti Kudi Tınavi ya ko Sri ve Sibahi Kru Aliye ko Pervadadariya o ko Beşdariya Xelki Hatiye Pişti. Operasyonu legerin ayın dijvariya ko çendro janji ajodana. O da dama serdan eleji ko şandaya ama albata zaruk jiditiye. O je karo dora ko peş saziya kazan yariya li ser rovşin ko viji tendrostiya gertina oko. Biskinti o perstiraliya ko kiliya ji roşi viji beko. İstikrariya oko de bin çav deriya ko bjan zaskiya o pevisti deji. Uli gel ko berdavamiya peşkişkirina ko. Lena Rani Ajbu ko, Mizgura Kirina Uko, Başbuna Jivi ya ko tamam. Şanda ya Spasiya, Havaldan Intima ko, Sporiya o Xelke Kiriya ko biya ser damaditina zaruka. O takas kiriya jiko, Xabatoş bu ko, Ben hez kirina ko, Allah zibir sivdani.

Bulvarda sallan ku ajote irok ofisa postaya ya cindresi ve bejariye kabir fere fermaniya ko hata vekirin. O da vekirin de reveberiya gişçiya saziya postaya ya suri reveberiya saziya postaya helebi jigeri reveberiya postaya helebi ko şandayaka jibu reveberiya herimi efrini amada buna. O şanda ya idariye ya reveberiye hürriyeme yefrini de çerçova ya pişt rast kırna ka hafkar ya hafpara navbara aliyem pervada dari da ko bejdari ya vekirine biye da ko saziyin hizmet ko zerin jnu veji çalaki bike o peşi ko bıxam bu avaya ki ko pediviyen valatiyan binece o vekirine ko ofisacı postaya ya cendreseci. Dinaf planan da kubir fereh dedi ku arman javeji ku baştır kirina kaldı yen hizmet kuzerin bostaya bir fereh kirina qa daveji u hessin kirina kuru barin olatiyan u evi yakaji dibe ku ali kariyaj bu sivi kirina bari lisir mali xilke u pish kirina ka pishkish kirina ka hizmetin garanti viyaj bu bandur.

Şanda yaka jire veberiye herimayı efrini ilu serdana nakışkhane ya kiryaj bu. Agah dar bu naj bu rauşa koptan durusti zaruk ibna ve Muhammed Ehmi Mustafa. Ev serdane pişti kuditi navi ya ko sari ve sibahi kru aliye ko pervadadariya o ko beşdariya xelki hatiye pişti. Operasyonu legerin ayın dijuariya ko çendiru janji ajodana. O da dama serdane leji ko şandaya amal bata zaruk jiditiye. Oje karo dora ko peş saziya ka zaniyariya lisar rauşin ko viji tendrustiya girtina oko. Biskir ki o per stiraliya ko kiliya ji roşi viji beko. İstikrariya oko de bin çav deriya ko bijan zaskiya o pevisti de ji. Legal ko berdavamiya peşkişkirina ko. Lena raniya ajbu ko. Müzgura kirina oko başbuna jiviya ko tamam. Şanda ya spasiya havaldan intima ko. Sporya o xelke kiriya ko biya ser damadiyetina zaruka. O da kes kiriya jiko xaba toşbu ko. Ben hez kirina ko alla sıbır sivdanı ve duru deryem ve ko. Rengini yenko mruvi de jiber davam duduman diye.

Şanda ya kocire beberi harimayı efrini iro serdana nakış khane ya kiryaj bu. Agah dar bu raj bu rauşa koptan durusti zaruk ibna ve Muhammed Ehmi Mustafa. Ev serdane pişti ku ditinawi ya ko sari ve sibahi kucu aliye ko pervadadariya o ko beşdariya khelki hatiye pişti. Operasyonu ile gelin ayın dijuvaliye ku çendiru janji ajodine. O da dama serdane de jiko şandaya ama albata zaruk jiditiye. O jikaro dora ko peş saziye kazan yariya lisar rauşin ku viji tendrustiya gertina oko. Bisikir ki o peristiraliya ko kiliye ji roşi viji beko. İstikrariya oko de bin çav deriya ko bijan zaskiya o peristi de ji. Uli gel ko berdavamiya peşkişkirina ko. Lena raniya jibu ko. Müzgura kırına uku başbuna jivi ya ku tamam. Şanda ya spasya havaldan intima ku. Spor ya u xelki kiriya ku biya ser damaditina zaruka. U takas kiriya jiku xaba toşbu ku. Ben hez kırına kalla sabır sivdanı ve duru deryem ve ku. Rengini yenko mruvi de jiber davam duduman diye.

Kamaya îroj li ser Şamdive, meydana tevgera diplomatika berfere u balyoza Tirkiye u veziri Suriye li ser ku jinovava kirina u hefkariya somozaniye sohbeti kirina. Werin bi hevre nas bikin.

Dah sallan ku ajote îro ko fisa poste ya ya cindresi ve bejariye kabir fere fermaniya ko hate vekirin u de vekirin de reveberiya gişçiya saziya poste ya suri reveberiya saziya poste ya helebi jigeri reveberiya poste ya helebi ko şanda ya gajibu reveberiya herimi efrini amada buna O şanda ya idariye ya reveberiye hüreyme yefrini de çoçova ya pişt rast kırına ka hafkar ya hafpara navbara aliyem perwededari de ko bejdariya ve kirine biye da ko

Şanda ya kocire ve beri herimayı Efrin'i iro serdana nakış khane ya kiryaj bu. Agah dar bu naj bu rauşa koptan durusti zaruk ibna ve Muhammed Ehmi Mustafa. Ev serdane pişti kodi tınavi ya ko sari ve sibahi kucu aliye. Ko pervadadariya o ko beşdariya khelki hatiye pişti. Operasyonu legerin ayın dijvariya ko çendrojanci ajodana. Odama serdane de jiko şandaya amal bata zaruk jiditiye. Oje karo dora ko peş saziya ka zanyariya lisa rauşen ko viji tendrostiya gertina oko. Bisikir ki o perstiraliya ko kiliya ji roşe viji beko. İstikrariya oko de bin çav deriya ko bijan zaskiya o pevisti de ji. Legel ko berdavamiya peşkişkirina ko. Lena raniya ajbu ko. Müzgura kırına uko başbuna jivi ya ko tamam. Şanda ya spasya havaldan intima ko. Spor ya o halki kiriya ko biya ser damadi tina zaruka. O ta kes kiriya jiko khaba toşbu ko. Ben hez kırına ko alla sıbır sıbdanı ve duru deryem ve ko. Rengini yenko mruvi de jiberdavam duduman diye.

girtin taxaşıma sud. Taxaşıma sud. Kudik eva bakuri bajarı elebi. Uli sirku girek ye bilendi kuli sar bajara dinira. Ubek hat ya khaya konuştu cihan o cehrengi ya deyans giri. Udilaf taxi taşi. Hücman rakamız keftin heremi hena. Gu hizmeta şuşayyan kudu sektorin ve jiyin cihi kuruş helataruş avayi ku maruf ede bigre. Aymız keftaji, icber şırtu meşri qadayı uku şirin leşgeriyin kudu sırbaja ereji der bozbuna. Ku ne hazıma kudu dimenin davetaji bandur buna. U aviyak bu, sıda mazrara ditina hinako icvanji ku bu avayeki hazımi anji tuma. Bu ne haji? Alin herimi uku vefakici ku akvajiş bu renu akişi rastura kırnaka vajinin hamdına zizrarin vajidi ki ujimiz giftin heri gelinci enle takışın maksulci u derdur avayşi yakonize miz gifti el hese jami akujimiz gifta hese ekşimiz

telekamaya Iro, bu ajoniye ne bu rabun? Briya radyo denal. Ve gelek ispaz, şubu gahtekirin ama, bu her tüm, hundu keyfu khaşiye de bimine.

Başka var aşkı onlarda, bas kendime der o der. Çavraş çavraş burada, vas geldime der o der. Mütte gelmek has geliye, deli kadar hay geliye. Mütte gelmek has geliye, beş

Çıkamaya iro lister şamde ve meydan atev gara diplomatika berfere ubaliyoz atekye veziri Suriye lister ku jinova va kirna u hefkariya samozaniye sohbeti kirna. Urem bi hevre nas bikin.